0: Çalı müzik. Çalı müzik. Çalı müzik.
1: The best music. The best music.